Tomuğun kaçkan nakenim sen toygırdaysın gününde Toğulunu vatından kula bölbe tününde Aldığında kızıl atındın jalın birden üresin Jırgap jatkan elindin jiyinin kaydan küresin Jalgız gözün karaylap bir günü jardan kula bölesin Talayan kaçkan nakenim senin tarılıp tırmın ösün Altmış yaştın aşsan da koyçun arigen ölbey

0: Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahir'le Zühre olabilmekte. Yani yürekte. Mesela bir barikatta dövüşerek, mesela Kuzey Kutbu'nu keşfe giderken, mesela denerken damarında bir serumu, ölmek ayıp olur mu? Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil.
1: Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil.
0: Seversin dünyayı dolu dizgin ama o bunun farkında değildir. Ayrılmak istemezsin dünyadan ama o senden ayrılacak. Yani sen elmayı seviyorsun diye elmanın da seni sevmesi şart mı? Yani Tahir'i Zühre sevmeseydi artık, Yahut hiç sevmeseydi Tahir ne kaybederdi Tahir'inden?

0: ayıp değil.
1: Tahir olmak da ayıp değil. Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil.
2: Tahir olmak da ayıp değil. Zühre olmak da ayıp değil. Sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Ölmek de ayıp değil.
3: Tahir isolé.
4: Dit par Selma en turc.